die Minuten mit Ayşen, die deutsch-türkische Radiosendung aus Berlin. So, hier gibt es etwas mit dem Technik. So, jetzt bin ich wieder bereit. Hallo und herzlich willkommen. Die Minuten mit Ayşen, die deutsch-türkische Radiosendung aus Berlin seit 2004 mit türkischer Musik. Gleich werden wir wieder türkische Songs hören, aber vorher werde ich noch auf Türkisch moderieren. Sevgili dinleyiciler, Ayşen dakikalar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhteşem bir yayında sizlerle birlikte olmanın heyecanı ve sevinci içindeyim. Evet. bugün nasıl bir gün acaba? Bir soralım kendimize, bugün nasıl bir gün? Sabah nasıl uyandık? Bugün hava Berlin'de nasıl? Akşama kadar yapmamız gereken neler var? Planladık, programladık, değil mi? Evet, bugün hedefleri konuşacağız. Hedefiniz nedir? Bugünün hedefi, yarının hedefi, haftaya hedef nedir, bir dahaki ay hedef nedir, bir dahaki yıl hedef nedir? Evet, hedeflerden bahsedeceğiz. Ama öncesinde bakalım kim söylüyor? Sezen Aksu söylüyor, Seni Yerler. Evet, düğme basmıyor şu anda. O zaman şöyle yapıyoruz. Zara ve İstanbul düeti geliyor. Leylim Leyh.

Sezen Aksu'nun yorumundan dinledik. Seni yerler yerler dedi. Evet, 90'lı yılların sevilen parçalarından bir tanesini dinledik. Biraz sonra yine güzel parçalar dinlemeye devam edeceğiz. Ama öncesinde bugünkü konumuz neydi? Evet, hedeflerimiz. Hedeflerimize giden yolda. Günlük hedeflerimiz, haftalık hedeflerimiz, aylık hedeflerimiz. Örneğin seneye bu zamanlarda hangi hedefinizi başarmış olacaksınız ya da başarmaya az kalmış olacak ya da adımlarınızı ilerletmiş olacaksınız. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Hedeflere geçiyoruz. Örneklendirme yapmak istiyorum. Bazen genç kardeşlerimiz dinliyor, tam anlayamıyorlar. Bu yüzden onlar için örneklendirme yapayım. Hep birlikte konuya dahil olalım. Örneklendiriyorum. Örneğin genç kardeşlerimiz ehliyetlerini yapmak istiyorlar. Heves ediyorlar. Arkadaşımın ehliyeti var, benim de olsun. Ben de araba alayım. Araba kullanayım. Araba kullanabilmek için, araba olması için ne yapmak gerekiyor? Ehliyet yapmak gerek. Ehliyetin olması gerekiyor. Sınavlara katılmak, sürücü kurslarına gitmek. İlk etapta gidip yazılmak gerekiyor. Araştıracağız. Hangisi bize göre gidip yazılacağız. Yazıldıktan sonra, evet, sonrasında zaten herkes kendi bütçesine göre, kimi hemen yapabilir, kimisi biraz süreyi uzatabilir. Teorimizi çalışıyoruz, farlarımızı yapıyoruz derken sınavlara katılıyoruz ve ehliyetimizi alıyoruz. Kimi birinci sınavda alıyor, kimi ikinci sınavda alıyor. Kişiye göre değişiyor olabilir. Çoğu da zaten heyecandan oluyor. Ben kendi adıma söyleyeyim. Birinci ehliyetimde Koti'de o yuvarlak yer var ya, Kaysfekya. Tam orada ben kaybettim birinci ehliyetimi. Heyecanlıydım zaten. Arkada mühendis oturuyor, yanında hoca oturuyor. Orada böyle sola geçeceğim anda bir anda şaşırmıştım. Sağda kalmıştım. Ve orada birinci ehliyetimi kaybetmiştim. Yani heyecandan olabilir. Gayet normal. İkinci yapılır. İkinci de alınır. Deneyim kazanmış oluyoruz çünkü. Mühendisin arkada oturmasını biliyoruz nasıl bir şey olduğunu. Evet, sizler nerede ehliyetinizi kaybettiniz? Bir hatadan neler oldu? Bana yazabilirsiniz. Meliha@onlinehome.com'da buradan okurum, sizler için paylaşırım. Evet, hedeflere gelmiştik. Bu bir örnekti. Seneye bu zamanlarda hangi hedeflerinizin harekete geçmesini istiyorsunuz? İlerlemiş olmasını istiyorsunuz? Ya da gerçekleşmesini istiyorsunuz? Bunun için neler yapmanız gerekiyor? Örneklendiriyorum. Bir yıl içinde 20 kilo vermek isteyen olabilir. 30 kilo vermek isteyen olabilir. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle ki kilo fazla bir kilo olduğu için bunu doktor kontrolüyle yapmanızı öneririm. Bir sağlıkçı tarafından. Kontrol altında ve sağlık kasalarında çok güzel kursları oluyor. Onları öneririm sizlere. Bir başınıza sakın o kadar kiloyu vermeyin. 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo verilir ama fazla kilolarda kan tahlilleri gerek, doktor kontrolü gerek, yani kontrol altında olmanız gerekiyor sağlığınız açısından. Ben kendi adıma ne yapıyorum? Kendi adıma ben 57 ile 59 arasında yıllardır gider gelirim. Böyle 57, 58, 59 duruma göre. Benim kilom bu aradır. Boyuma göre de normal, kendime göre de normal. Peki bu kiloyu nasıl tutuyorum? Yıllardır Qigong yapıyorum. Çin tıbbı. Evet, Qigong. Her gün yaptığım için otomatikman bedenimdeki bütün beş element ve bedenimdeki bütün organlar, bütün enerji sistemi, bütün meridyanlar, 12 ana meridyanlar ve daha çok meridyan var ama 12 ana meridyan hepsi günlük aktifleşiyor. Günlük aktifleşince ne oluyor? O zaman abur cubur yemiyorsunuz. Evet, bunun bir de psikolojik boyutu var. Abur cubur yiyenler, sürekli acıkanlar, tatlı yemek isteyenler, tuzlu yemek isteyenler, paketli gıdalar tüketmek isteyenler, bunları yapmıyorsunuz. Sadece bedene neyi ihtiyacı varsa onu yiyorsunuz. Yani beden abur cubur tüketmek istemiyor. Psikolojik olarak da istemiyorsunuz. Çünkü bedene fazlası gerektiğini Qigong'la veriyorsunuz zaten. Bunu ben bizzat deneyimliyorum. 32 yıldır yapıyorum bunu. Ve faydasını da çok gördüm. Ve birçok rahatsızlığa faydalı. Evet, örneğin buraya gelen öğrencilerime Qigong da yaptırıyorum. Bazı gelen konuklarım stüdyoya, çok özür dilerim, hemen bir yudum su içip geliyorum. Evet, bir saniye, burada havalandırmayı açtım çünkü hemen. Evet, suyum içtim ve geldim. Canlı yayında her an her şey olabiliyor. Evet, havalandırmayı da kapattım hemen. Evet, dokundu herhalde. Nerede kalmıştık? Sağlıklı kilo vermede, hedeflerde. Örneklendiriyorduk. Lütfen bir kilo çalışması yaparken
kontrol altında bunu yapalım. Fazla kiloysa 2-3-5 kilo tamamdır, kendimiz alırız veririz. Ve Qigong'dan bahsediyordum. Qigong da bütün bedene fayda sağladığı için ruh beden zihin dengeye geliyor. Andasınız. Her anın kıymetini biliyorsunuz. Her anın bir lezzeti var. Örneğin şu anda buradayım fakat aklımdan başka şeyler geçirmiyorum. Direkt ben buradayım. Hani bir iş yaparsınız, o anda beyin başka bir yerdedir, başka bir şeyler düşünürsünüz ya, o olmuyor. Almanların dediği gibi Achtsamkeit, Almancası. Hani anda kalmak. Bunu yaptığınız zaman zaten enerjinizi doğru kullanmaktasınız. Peki başka nelere faydası var? Çin tıbbını araştırdığınız zaman bir kere akupunktur biliyorsunuz. Akupunktur yapılıyor. Düzenli bir şekilde her gün Qigong'u yaptığınızda bütün akupunktur yerleri, merkezleri, 12 ana meridyen harekete geçtiği için ne oluyor? Akupunktura gerek kalmıyor. Evet. Bu arada hafta sonları ücretsiz olarak pazar akşamları saat 19'da, Almanya saat 19'da Qigong kursu veriyorum. Onu istiyorsanız, katılmak isterseniz bana meliha@onlinehomedia.com'dan yazabilirsiniz. Hem nasıl bir şey olduğunu anlarsınız, hem de ilk geldiğiniz 10 dakikada nasıl enerjiniz, düşük enerjiniz onun üzerine çıkıyor, onu görüyorsunuz ve onu düzenli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Ama bir yaşamak gerekiyor. Bir kere diyorsunuz ki ne oldu bana ya, sürekli gülüyorum. Tebessüm ediyorum. Çünkü hayat enerjiniz aktifleşiyor. Ve bedende birikmiş tozları atıyorsunuz. Taze çiğ enerjisiyle doluyorsunuz. Evet, bunu yapmak isterseniz dediğim gibi pazar akşamları katılabilirsiniz. Hedeften bahsetmiştik. Evet, hedef. Hedeften konu nereden nereye geldi? Sizler seneye bu zamanlarda hangi hedefinizde ilerlemiş olmak istiyorsunuz, yol kat etmiş olmak istiyorsunuz? Bunun için bugünden, şimdi, şu andan ne yapmanız gerekiyor? Evet, az önce örneklendirdim, ehliyetle örneklendirdim, kilo vermeyle örneklendirdim. Hedefe doğru giderken tabii ki destek almak gerekiyor. Bu işi öğrenmiş, bilen uzmanlar var, bu yoldan geçmiş kişiler var. Bunun için destek almak gerekiyor. Örneklendiriyorum, bir radyo canlı yayını yapmak istiyorsanız ya da bir televizyon ekranı, kamera karşısına çıkmak istiyorsanız, bir bu işin içinde olan kişiden, evet, destek almak gerekiyor. Fikirlerini, tecrübelerinden faydalanmak gerekiyor. Evet, 2004 yılından bu yana mikrofonlardayım. Gelen öğrencilere birçok şey aktarıyorum. Böyle böyle olabilir, böyle olduğunda işte kulağınızda bulunsun, hemen bu devreye girer gibi tecrübeler. Örneğin muhabirlik yaparken sokakta, bugün çocuklarla sokağa çıktığım zaman görüyorum ki kime soracağımı, kime sormayacağımı beden dilinden görüyorum. Evet, mimiklerinden, yüzünden, elinden, yürüyüşünden görüyorum. Öğrenciler tabii ki bunu bilmiyor. Önce deneyimlemeleri gerekiyor. Birkaç deneyim yaptıktan sonra buna sorabilirim, buna sormayabilirim diyorlar. Bu sadece bir saat içinde gerçekleşiyor, bir deneyim. Bunu yıllarca yaptığınızı düşünün, nasıl bir deneyim. Ve sokak muhabirliğinde tabii ki mikrofonlardayım ama ben muhabirlikten buraya geliyorum. Muhabirlik altyapıdır çünkü. Olması gerekiyor. Sokaktaki insana, sokakta yürüyenler, koşturanlar, randevularına yetişenler, öğle molası olanlar, randevularına geç kalmamak için koşturanlar, tabii red de geliyor bu arada. Red olmasına rağmen bazen bir saat içinde bir kişiye sorabiliyorsunuz, bazen bir saat içinde 50 kişiye sorabiliyorsunuz. Tamamen değişiyor. Bu işin saati var mı, günü var mı? Hayır. Her an farklı geçebiliyor. Nerelerde beklemek, nerelerde sormak gerekiyor? Bunların hepsi tabii ki tecrübe. Mikrofonda nasıl olmak gerekiyor? Stüdyoya gelen konuğa nasıl soru sormak gerekmekte? Stüdyoya gelen konuk, misafir, başımızın tacı, evimizde olduğu gibi heyecanlı. Onun heyecanını nasıl yatıştırabiliriz? Nasıl sorusu yönlendirebiliriz, soru sorabiliriz kendisine? Ve sorduğumuz soruların kapalı soru olduğunda evet, hayır cevabı geliyor, değil mi? Bu yüzden hep açık soru sormamız gerekiyor. Offene Fragen denilen. Bu arada diksiyona önem göstermek gerekiyor. Cümlenin neresinde vurgu yapmak gerekiyor? Gerek stüdyo konuğunda, gerekse burada mikrofonlarda, nerede dinleyicinin dikkatini çekmek için? Küçük küçük bir şeyler oluyor burada, onu aktarmıyorum burada. Onu eğitim alanlara aktarıyorum. Dinleyicinin dikkati nasıl çekebiliriz? Nasıl dinleyiciyi mikrofondan, kulaklara hitap ediyoruz ya, gerek radyoda,
gerek cep telefonla, gerek laptopta, bilgisayarda nasıl gözünü oradan tutturabiliriz? Resmen böyle radyoda kalıyor, böyle radyodan ayrılmıyor, uzakta dursa bile. Bunlar nasıl oluyor? Bunların hepsinin bir tekniği var. Ciddi bir eğitim bunlar. 3 yıllık eğitimde evet bunların hepsini öğrettiler. Sonrası da tecrübeyle evet üzerine kata kata bugünlere geldim, 2004 yılından bu yana. Bu arada kamera var. Şimdi 30 saniye deseler ki bana, Ayşen Hanım 30 saniye mikrofon açık, kamera kayıt, ben hazırım şu anda. Yani kolun kim olduğunu bilmiyorum. Bana deseler yine o açılışı yaparım ve o anda öğrenirim her şeyi, ama bunu izleyici anlamaz. Evet, bunun da belirli bir altyapıları var. Gerek konuşmayla, gerek sohbetle, gerek karşıya topu atmakla. Örneğin bugün podcastlar var, çok da güzel podcastlar var. Ama yıllardır izliyorum, dinliyorum, çok özür dilerim, dinliyorum podcastları. Kamera kaydı olanları izliyorum. Evet, şöyle bakıyorum ne oluyor diye. Özellikle 2018'den sonra podcastlar daha bir gündeme geldiği için çok ünlü popüler kişi soruyu yanlış soruyor veya dersine çalışmıyor. Bu sefer de onu beğenen, onu takip eden binlerce, milyonlarca kişi onun yaptığın aynısını yapıyor ama yanlış. Hata var orada. Onu bilmediği için onu doğru zannediyor. Dersini çalışmayan bir kişi, o anda kimse gelen konuna işte sen kimsin, hadi bakayım kendini anlat. Mikrofonda böyle bir şey yok. Radyocular bunu yapabilir ama radyo jurnalisti olanlar konuğu kendisi takdim eder. Konuğa sormaz sen kimsin diye. Konuğu takdim eder. Sonra aralarda başka neler yaptın? Hani bizim bilmediğim, benim unuttuğum başka neler aktarmak istersiniz diye de soru yöneltilebilir tabii ki. Ama ilk başta konuyu biz araştırıyoruz. Bizim görevimiz. Ben kendi adıma stüdyoya konuk geldiğinde ya da telefonla bağlandığında ya da diğer canlı yayınlarda öncesinde bir 5-10 dakikalık bir ön görüşme yapıyorum. Diyorum ki mesleğinizle ilgili şunları sormak istiyorum. Hani çerçeveyi belirliyorum. O anda aldığım cevaptan yine soru üreteceğim ama ana konumuz budur. Sizin hakkınızda bunları araştırdım. Doğru mudur? Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı diye yöneltiyorum. Çünkü bazen internet hepsini bulamayabiliyoruz. Veya konuk bunu da ekler misiniz diyebilir ya da bunu çıkartın söylemeyin diyebiliyor. Çünkü konuğun gönlünün hoş olması gerekiyor. Buraya severek gelmeli, isteyerek gelmeli. Nasıl misafir evimize geldiğinde güzelce ağırlıyoruz kendisine, değil mi? Misafirlerimizi diyorum ve şu anda saate bakıyorum. Saatler tam 13.34'ü göstermekte. Hedeflerimizi konuştuk, hedeflerinizi düşünün. Hafta hedefleriniz neler? Bir yıl sonraki hedefleriniz neler ve 2 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz diyorum sizleri. Seda Sayan'la baş başa bırakıyorum. Bahçede mışmış. Biraz sonra gelecek. Öncesinde Sibel Can söylüyor. Yeni aşkım. Hadi bakalım hedeflerimize.

Evet. Seda Sayan'dan dinledik. Bahçede mış mış dedi. Sevgili dinleyiciler, ne yazık ki bugün de bir yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Henüz saat 14'e kadar canlı yayınımız Türkçe olarak devam edecek birbirinden güzel parçalarla birlikte. Benim veda etmem gerekmekte çünkü birazdan benden sonraki moderatör arkadaş stüdyoya girip hazırlığını yapacak. Evet, haftaya çarşamba günü tekrar saat 13'te buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hedeflerinize kitlenin. Disiplinle, motivasyonla. Bunu yapanlar var. Yapanlar mail olarak yazabilirler. melahetonlinehome.de. Evet. Mikrofonda ben Ayşen Mela Karaman. Sizlere muhteşem bir gün diliyorum. So, das war die Minuten mit Ayşen. Am Mikrofon war für euch Ayşen Mela Karaman. Nach meiner Sendung genau um 14 Uhr könnt ihr die Musikbar hören. Die Sendung für Jung und Alt mit dem interessanten Musikmix und Informationen aus dem Kultur. Aber vorher hören wir noch bis um 14 Uhr wunderschöne türkische Songs. Jetzt kommt die Rojin mit Ikimiz Bir Fidanız.